0: çalmıyor. Ondan ilk hoş avukat
1: yaptı. Şabaş. Şeria. Mal paran yandır.
2: Çok umdurlar.
0: Ağabey! Cemre bak! El at kal! Gel Cemre!
3: Meri bodi da dekhne pagal ho jayegi. Meri ring singing de karvi ki desi ki o da dine varum.